0: Beste Freundinnen und Freunde, hier ist das Freie Radio Kassel mit dem Nachtprogramm, genau gesagt mit dem Ende des Nachtprogramms. Und wir beamen uns jetzt wieder zurück ins Jahr 2025, denn die Sendung, die ihr in den letzten 8 Stunden gehört habt zum 90. Geburtstag von Elvis, das war eine Sendung aus dem Jahr 2007. Die ist also schon etwas älter. Und deswegen wird auch dauernd vom 30. Todestag geredet von Elvis, und die Uhrzeitangaben, die ich da gegeben habe, stimmen auch nicht so ganz. Aber ich habe diese Sendung von damals, die ich damals live gemacht habe, noch live mitten in der Nacht aus dem alten Studio in der Salzmann-Fabrik, die habe ich wieder ins Programm genommen hier, um den 90. Geburtstag von Elvis zu feiern. Er wurde ja am 8. Januar 1935 geboren, wird also im Jahr 2025 oder würde im Jahr 2025 90 Jahre alt, und das feiern wir natürlich ausgiebig hier im Freien Radio Kassel. Und ich kann allen Elvis-Fans sagen, die nächste Nacht steht schon an, denn in der kommenden Nacht, also in der Nacht von, ich glaube, das ist von Donnerstag auf Freitag, gibt es hier die lange Nacht mit den Elvis-Film-Songs. Da gehen wir in die 60er Jahre vor allem, wo er die großen, ja, mehr oder weniger großen Filme gedreht hat, und da hat er auch Musik zugemacht zu diesen Filmen. Und die werden wir uns dann ausgiebig anhören in der kommenden Nacht. Also dann könnt ihr wieder einschalten und euch die Nacht mit Elvis um die Ohren schlagen hier im Freien Radio Kassel. Das war's. Ansonsten, ich wünsche einen schönen Tag.
1: Yabancı düşmana AFD hükümet hazırlığında. Tasarrufun faturası kime kesilecek?
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das Freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün gündem bayağı yoğun. Siyasetten ekonomiye, sendikalardan teknolojiye kadar her yerde tansiyon oldukça yüksek. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da aşırı sağcı yabancı düşmanı AfD partisi 2026 yılında Saksonya-Anhalt eyaletinde iktidara gelme hedefi doğrultusunda hazırlıklara başladı. Parti olası bir hükümet kadrosu üzerinde çalıştığını açıkladı. AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 2026 sonbaharından itibaren üstleneceğimiz sorumluluğa hazırlanıyoruz diyerek olası kabine çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Jungewelt'te yer alan yorumda partinin Berlin'de düzenlediği iç politika toplantısında ise sol aşırılıkla mücadele başlığı öne çıktı. AfD'li siyasetçiler devlet destekli bazı yapıların hedef alınacağını ve güvenlik politikalarında daha sert bir çizgi izleneceğini savundu. Tartışmaların odağında ise eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen yer aldı. Haftalık Die Zeit'in haberine göre Maaßen'in olası bir AfD hükümetinde İçişleri Bakanı olarak düşünüldüğü öne sürüldü. Maaßen de yaptığı açıklamada ülkeye faydası olacaksa bunu yaparım dedi. Bir dönem CDU'dan milletvekili adayı olan Maaßen son yıllarda sağ popülist ve aşırı sağ çevrelere yakın açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Yorumda ayrıca AfD'nin kullandığı derin devlet söyleminin parti tabanını mobilize etmek için kullanılan bir araç olduğu savunuldu. Yazıda AfD'nin devlet kurumlarında daha fazla güç kazanmasının Almanya'daki demokratik yapı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. Dün karşılaştığım bir genç iş yaparken kimliğini sakladığını, iktidara gelmeleri durumunda neler olacağını düşünmekten depresyona girdiğini söyledi. İnsanların tepkisizliğini, Yahudilerin "biz bu ülke için savaştık, doktoruz, avukatız, önemli insanlarız, Almanya'nın bize ihtiyacı var" demesine benzetti. Almanya'da hükümetin 2027 bütçesi ve 2030'a kadar uzanan mali planı tartışma yaratıyor. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bütçe taslağına Die Linke cephesinden sert eleştiri geldi. Partinin bütçe politikaları sözcüsü Tamara Matzi, hükümetin tasarruf politikalarının özellikle dar gelirli kesimleri hedef aldığını söyledi. Matzi'ye göre sosyal harcamalarda büyük kesintiler planlanırken askeri harcamalar artırılıyor. Hükümetin sosyal devleti adım adım küçülttüğünü savunan Matzi, sağlık sistemi, emeklilik hakları ve çalışma koşullarının baskı altında olduğunu ifade etti. Başbakan Friedrich Merz'in Avrupa'nın en güçlü ordusu hedefinin ise savunmadan çok militarizasyon anlamına geldiğini söyledi. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in planına göre sosyal alanda milyarlarca euroluk kesintiler var. Buna göre emeklilik desteğinden 4 milyar euro, kamu sağlık sigortasından 2 milyar euro, konut yapımından 1 milyar euro ve ebeveyn yardımından da 500 milyon euro kesilmesi hedefleniyor. Tasarrufun faturası kime kesilecek sorusunun cevabını ise şöyle verdi Matzi. Bu kesintiler en çok yükselen kiralar ve hayat pahalılığıyla mücadele eden aileleri, emeklileri, işsizleri ve gençleri etkileyecek. Sol Parti sosyal devletin finansmanı için servet sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını savunuyor. Parti servet vergisinin geri getirilmesi, miras vergisinin reforma edilmesi, sermaye gelirlerinin daha yüksek vergilendirilmesi ve yüksek gelir gruplarına ek vergi uygulanmasını öneriyor. Ayrıca sosyal harcamaların artırılması ve silahlanma bütçesinin sınırlandırılması çağrısında bulunuyor. DGB kongresinde Merz'in tasarruf çağrısı delegeleri öfkelendirdi. Alman Sendikalar Birliği DGB kongresinde konuşan Başbakan Friedrich Merz, delegelerin sert tepkisiyle karşılaştı. Berlin'de düzenlenen kongrede Merz'in konuşması sık sık ıslıklar, yuhalamalar ve protesto sloganlarıyla kesildi. Merz konuşmasında ekonomik büyümenin yetersiz olduğunu savunarak sosyal devletin sürdürülebilmesi için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Emeklilik reformunu ise kuşaklar arası adalet gerekçesiyle savundu ancak gençlerin sorunlarına değinmemesi dikkat çekti. Bir gün önce yeniden DGB başkanı seçilen Yasmin Fahimi, hükümete verdiği yanıtta çalışanların zaten yıllardır bedel ödediğini söyledi. Fahimi, emeklilik seviyesinin düşürülmesi ve çalışma süresinin uzatılmasının yükünü emekçilerin taşıdığını belirterek, sosyal devletin zayıflatılmasıyla ekonomik büyüme sağlanamayacağını ifade etti. Bu örnekler delegelere göre sosyal altyapının tasarruf politikaları yüzünden çökme noktasına geldiğini gösteriyor. Birçok delege hükümetin zenginlerden daha fazla vergi alınması ve servet vergisinin yeniden gündeme getirilmesi konularını görmezden geldiğini savundu. IG Metall Hamburg temsilcisi Ina Morgan Roth ise salonun ruh halini özetleyen bir çağrı yaptı. Artık harekete geçme zamanı. Kassel'den 16 yaşındaki iki öğrenci Almanya'da düzenlenen Röbe Cup German Open yarışmasının Rescue Meisentri kurtarma labirenti kategorisinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Öğrenciler Murat Kaan Bulut ve Matisse Hue sensörlerle donatılmış ve otonom çalışan robotlarıyla bir labirenti engelleri aşarak 8 dakika içinde tamamladı. Parkur afet senaryolarını simüle edecek şekilde tasarlandı. Kassel'den başka takımlar da başarı elde etti. Bir ekip ikinci olarak Viyana'daki Avrupa Şampiyonası'na, bir diğer ekip ise Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Koalisyon hükümeti göçmenlere yönelik entegrasyon kurslarında planlanan kapsamlı kesintileri geri çekerek daha sınırlı bir uygulamada uzlaştı. SPD ve CDU iç politika temsilcilerinin verdiği bilgiye göre başlangıçta öngörülen daha geniş kapsamlı kurs iptalleri yumuşatıldı. Yeni düzenlemeye göre özellikle Ukrayna'dan gelen sığınmacılar ve Almanya'da yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları entegrasyon kurslarından yeniden yararlanabilecek. 1 Haziran'dan itibaren bu gruplar için bütçe sınırları çerçevesinde kurs kontenjanları yeniden açılacak. Ancak Almanya'da Duldung statüsünde olanlarla sığınma başvurusu devam eden kişiler entegrasyon kurslarından yararlanamayacak. Bu kişilere yalnızca daha sınırlı içerikli ilk yönlendirme kurslarına katılma imkanı tanınacak. Alman Otomobilciler Birliği VDA Avrupa Birliği'nin içten yanmalı motor yasağını mevcut haliyle sürdürmesi durumunda otomotiv sektöründe 125 bin ek iş kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. VDA'ya göre sektörde 2019'dan bu yana yaklaşık 100 bin emekçi işini kaybetti. Yeni düzenlemelerin değişmemesi halinde toplam istihdam kaybının 225 bine ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada Almanya'daki yüksek enerji fiyatları, vergiler, bürokrasi ve işçilik giderleri nedeniyle yatırımların giderek yurt dışına kaydığı ifade edildi. Almanya'nın ciddi bir üretim merkezi krizi yaşadığını belirten VDA Başkanı Hildegard Müller, yatırım ve istihdam kaybının ekonomik refahı ve toplumsal istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Müller, Avrupa Birliği'nin otomotiv politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Bugün Almanya'da tablo net, ekonomi baskı altında, siyaset gergin, toplum ise tartışmaların tam ortasında. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kasel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Yabancı düşmana AFD hükümet hazırlığında. Tasarrufun faturası kime kesilecek?
1: Bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün gündem bayağı yoğun. Siyasetten ekonomiye, sendikalardan teknolojiye kadar her yerde tansiyon oldukça yüksek. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da aşırı sağcı yabancı düşmanı AfD partisi 2026 yılında Saksonya-Anhalt eyaletinde iktidara gelme hedefi doğrultusunda hazırlıklara başladı. Parti olası bir hükümet kadrosu üzerinde çalıştığını açıkladı. AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 2026 sonbaharından itibaren üstleneceğimiz sorumluluğa hazırlanıyoruz diyerek olası kabine çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Jungewald'de yer alan yorumda partinin Berlin'de düzenlediği iç politika toplantısında ise sol aşırılıkla mücadele başlığı öne çıktı. AfD'li siyasetçiler devlet destekli bazı yapıların hedef alınacağını ve güvenlik politikalarında daha sert bir çizgi izleneceğini savundu. Tartışmaların odağında ise eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen yer aldı. Haftalık Die Zeit'in haberine göre Maaßen'in olası bir AfD hükümetinde İçişleri Bakanı olarak düşünüldüğü öne sürüldü. Maaßen de yaptığı açıklamada ülkeye faydası olacaksa bunu yaparım dedi. Bir dönem CDU'dan milletvekili aday olan Maaßen son yıllarda sağ popülist ve aşırı sağ çevrelere yakın açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Yorumda ayrıca AfD'nin kullandığı derin devlet söyleminin parti tabanını mobilize etmek için kullanılan bir araç olduğu savunuldu. Yazıda AfD'nin devlet kurumlarında daha fazla güç kazanmasının Almanya'daki demokratik yapı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. Dün karşılaştığım bir genç iş yaparken kimliğini sakladığını, iktidara gelmeleri durumunda neler olacağını düşünmekten depresyona girdiğini söyledi. İnsanların tepkisizliğini, Yahudilerin biz bu ülke için savaştık, doktoruz, avukatız, önemli insanlarız, Almanya'nın bize ihtiyacı var demesine benzetti. Almanya'da hükümetin 2027 bütçesi ve 2030'a kadar uzanan mali planı tartışma yaratıyor. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen bütçe taslağına Die Linke cephesinden sert eleştiri geldi. Partinin bütçe politikaları sözcüsü Tamara Matzi, hükümetin tasarruf politikalarının özellikle dar gelirli kesimleri hedef aldığını söyledi. Mazzi'ye göre sosyal harcamalarda büyük kesintiler planlanırken askeri harcamalar artırılıyor. Hükümetin sosyal devleti adım adım küçülttüğünü savunan Matzi, sağlık sistemi, emeklilik hakları ve çalışma koşullarının baskı altında olduğunu ifade etti. Başbakan Friedrich Merz'in Avrupa'nın en güçlü ordusu hedefinin ise savunmadan çok militarizasyon anlamına geldiğini söyledi. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in planına göre sosyal alanda milyarlarca euroluk kesintiler var. Buna göre emeklilik desteğinden 4 milyar euro, kamu sağlık sigortasından 2 milyar euro, konut yapımından 1 milyar euro ve ebeveyn yardımından da 500 milyon euro kesilmesi hedefleniyor. Tasarrufun faturası kime kesilecek sorusunun cevabını ise şöyle verdi Masi. Bu kesintiler en çok yükselen kiralar ve hayat pahalılığıyla mücadele eden aileleri, emeklileri, işsizleri ve gençleri etkileyecek. Sol Parti sosyal devletin finansmanı için servet sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını savunuyor. Parti, servet vergisinin geri getirilmesi, miras vergisinin reforma edilmesi, sermaye gelirlerinin daha yüksek vergilendirilmesi ve yüksek gelir gruplarına ek vergi uygulanmasını öneriyor. Ayrıca sosyal harcamaların artırılması ve silahlanma bütçesinin sınırlandırılması çağrısında bulunuyor. DGB Kongresi'nde Mert'in tasarruf çağrısı delegeleri öfkelendirdi. Alman Sendikalar Birliği DGB Kongresi'nde konuşan Başbakan Friedrich Merz, delegelerin sert tepkisiyle karşılaştı. Berlin'de düzenlenen kongrede Merz'in konuşması sık sık ıslıklar, yuhalamalar ve protesto sloganlarıyla kesildi. Merz konuşmasında ekonomik büyümenin yetersiz olduğunu savunarak sosyal devletin sürdürülebilmesi için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Emeklilik reformunu ise kuşaklar arası adalet gerekçesiyle savundu. Ancak gençlerin sorunlarına değinmemesi dikkat çekti. Bir gün önce yeniden DGB başkanı seçilen Yasmin Fahimi, hükümete verdiği yanıtta çalışanların zaten yıllardır bedel ödediğini söyledi. Fahimi, emeklilik seviyesinin düşürülmesi ve çalışma süresinin uzatılmasının yükünü emekçilerin taşıdığını belirterek, sosyal devletin zayıflatılmasıyla ekonomik büyüme sağlanamayacağını ifade etti. Bu örnekler delegelere göre sosyal altyapının tasarruf politikaları yüzünden çökme noktasına geldiğini gösteriyor. Birçok delege hükümetin zenginlerden daha fazla vergi alınması ve servet vergisinin yeniden gündeme getirilmesi konularını görmezden geldiğini savundu. IG Metall Hamburg temsilcisi Ina Morgan Roth ise salonun ruh halini özetleyen bir çağrı yaptı. Artık harekete geçme zamanı. Kassel'den 16 yaşındaki iki öğrenci Almanya'da düzenlenen Röbe Cup German Open yarışmasının Rescue Maycentry kurtarma labirenti kategorisinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Öğrenciler Murat Kaan Bulut ve Matis Hue sensörlerle donatılmış ve otonom çalışan robotlarıyla bir labirenti engelleri aşarak 8 dakika içinde tamamladı. Parkur afet senaryolarını simüle edecek şekilde tasarlandı. Kassel'den başka takımlar da başarı elde etti. Bir ekip ikinci olarak Viyana'daki Avrupa Şampiyonası'na, bir diğer ekip ise Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Koalisyon hükümeti göçmenlere yönelik entegrasyon kurslarında planlanan kapsamlı kesintileri geri çekerek daha sınırlı bir uygulamada uzlaştı. SPD ve CDU iç politika temsilcilerinin verdiği bilgiye göre başlangıçta öngörülen daha geniş kapsamlı kurs iptalleri yumuşatıldı. Yeni düzenlemeye göre özellikle Ukrayna'dan gelen sığınmacılar ve Almanya'da yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları entegrasyon kurslarından yeniden yararlanabilecek. 1 Haziran'dan itibaren bu gruplar için bütçe sınırları çerçevesinde kurs kontenjanları yeniden açılacak. Ancak Almanya'da Duldung statüsünde olanlarla sığınma başvurusu devam eden kişiler entegrasyon kurslarından yararlanamayacak. Bu kişilere yalnızca daha sınırlı içerikli ilk yönlendirme kurslarına katılma imkanı tanınacak. Alman Otomobilciler Birliği VDA Avrupa Birliği'nin içten yanmalı motor yasağını mevcut haliyle sürdürmesi durumunda otomotiv sektöründe 125 bin ek iş kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. VDA'ya göre sektörde 2019'dan bu yana yaklaşık 100 bin emekçi işini kaybetti. Yeni düzenlemelerin değişmemesi halinde toplam istihdam kaybının 225 bine ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada Almanya'daki yüksek enerji fiyatları, vergiler, bürokrasi ve işçilik giderleri nedeniyle yatırımların giderek yurt dışına kaydığı ifade edildi. Almanya'nın ciddi bir üretim merkezi krizi yaşadığını belirten VDA Başkanı Hildegard Müller, yatırım ve istihdam kaybının ekonomik refahı ve toplumsal istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Bülah Avrupa Birliği'nin otomotiv politikalarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Bugün Almanya'da tablo net, ekonomi baskı altında, siyaset gergin, toplum ise tartışmaların tam ortasında. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasem'in hazırlayıp sunduğu InfoMagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
7: Babalar ve oğulları uygulama ve tekrar ustalaştırır.
8: Şimdi geldim, yemek yiyorum. Dün brief geldi CVD'den.
9: Ne demek o?
8: Also gymnasium'dan. Also alıyorlar. Also natürlich Abschluss vereceğim.
7: Uygulamanın önünde ne kadar çok engel varsa bir o kadar çırak ve acemi kalırız. Konumuz çocuklarımız. Çocukların televizyondan duyduğunu, okulda kitaplardan okuduğunu, çevresinden işittiklerini doğru ve yerinde kullanabilmesi için konuşabileceği, tartışabileceği insanlar gereklidir. Bu insan en yakınındaki anne, baba, büyük anne, büyük baba ve kardeşlerdir. Zamanla arkadaşlar, okulda öğretmen gibi bu çevre büyür. Ama ilk çevre ailedir. Anne, baba çocuğa zaman ayırmıyor, onunla oynamıyor, konuşmuyorsa doğru konuşmayı öğrenemediği gibi kelimeleri de yerinde ve anlamında kullanamaz.
8: Şimdi geldim, yemek yiyorum. Brief geldi CVD'den.
9: Ne demek o?
8: Also gymnasium'dan. Also alıyorlar. Also natürlich Abschlusszeugnis vereceğim.
7: Çocuklarımız doğru dürüst konuşamıyor. Gününü düğmeye basarak geçiriyor. Okumuyor, nitelikli düşünemiyor, sorgulamıyor. İlişki problemi var. Çünkü ilişkileri bilgisayarın tuşlarına basarak kuran çocuğun 2-3 kişiyle nasıl birlikte olunabileceğine dair tecrübesi yok. Okul çıkışında, hafta sonunda mahalledeki arkadaşlarla oyun oynamanın yerini oyun arkadaşı olarak bilgisayar aldı. Büyük bir çoğunluk için bu tespit doğru olmasına rağmen küçük de olsa bir azınlığın başarılı çocukları var. İşte beni ilgilendiren de bu küçük azınlığın büyük çoğunluk için nasıl örnek olabileceği. Çoğunuzun yakınından tanıdığı, belki de hayran olduğu bu aileleri ve yetiştirdikleri çocukları ne yapacağı şaşkınlığı içindeki aileler için araştırdım. Bu haftaki konuğum Sarper Özsan ve Botan Özsan ailesi. Sarper Özsan'ı çoğumuz 1 Mayıs marşından tanıyoruz. Önce sizi tanıyalım.
10: Şu anda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesiyim. 1973'ten beri oradayım. Gerçi o sıralarda üniversiteye bağlanmamıştı ama yani okulun neredeyse kuruluşundan beri oradayım. Çeşitli bölümlerde ve çeşitli dersler verdim. Müzik bölümünde, şu anda müzikoloji bölümünde veriyorum. Verdiğim dersler işte solfej, armoni, müzik tarihi, müzik formları, özellikle müzik formları, müzik teorisi, enstrüman bilgisi, bir ara koro yöneticiliği yaptım. Yani bu türlü dersler verdim. Şimdi de orada devam ediyorum. Başka üniversitelerde de ek olarak gidip verdiğim dersler var. Mesela Marmara Üniversitesi'nde 3 yıldır ders veriyorum. Onun da dışında birçok yerlerde söyleşilerim oluyor. Müzikli söyleşilerim. Söyleşilerimde tabii konumuz müzik olduğundan dolayı mutlaka müzik dinletiyorum. Örnek olmak üzere. Çünkü hele müzik söyleşisinde bir şeyleri karşıya iletebilmek sadece sözle çok zor. Müzikte örnek vermek lazım. O bakımdan müzik dinletiyorum. Bunun da dışında zaman zaman müzik yazıyorum. Özellikle son zamanlarda biraz çocuk müzikleri yazma yönünde, çünkü öyle bir istek oldu TRT'den, çocuk müzikleri yazma yönünde bir çalışmam oldu. Bu şekilde spor yapıyorum kendim. Çok mutlu oluyorum onu yaparak. İşte koşuyorum. Bazen aletli jimnastik yapıyorum. Bunlar benim hayatımı dolduran şeyler. Tabii bu arada şunu da ekleyeyim. İşte ne bileyim, günlük siyaseti mutlaka takip ediyorum. Kitap okuyorum. Yani bunlar da tabii bütün bu çalışmalarımın arasına giriyor.
7: Serpil Bey, genç yaşlarda çocuğunuzla ilgili düşler kurar mıydınız?
10: Şimdi herhalde birçok baba buna kurardım diye cevap verecektir ama ben genelde hiç düş kurmayan bir insanım. Bazıları hatta bu yönden beni eleştirir. Ama ben hayata sanıyorum daha gerçekçi bakıyorum. Bu açıdan bakıldığında da çocuğumla ilgili, oğlumla ilgili baştan hiçbir düş kurmadım. Çünkü şunu da söyleyeyim. Aslında biraz da kendime güvendiğim gibi, yani doğduğundan beri ben oğluma da hep güvendim. Yani herhangi bir noktaya gittiği zaman onda hep başarılı olacağı gibi bir yapım, iç yapım, iç düşüncem daima oldu. O nedenle de galiba düş kurmaya hiç gereğim olmadı.
7: Çocuğunuzun doğumunda onun tepkileriyle sanatınız arasında bir bağ kurdunuz mu?
10: Hayır, kurmadım. Çünkü yani dediğim gibi hayata öyle bakmıyorum aslında. Yani hani romantik bir şekilde etkilenip de ondan yola çıkarak bir şeyler yazmak gibi bir tavrım hiç olmadı. Aslında yani birçok sanatçının da böylesine etkilenerek bir şeyler yazdığı kanısında çok fazla olamıyorum. Yani gerçi böyle gösteriliyor. Özellikle de sanat dışı çevrelerce böyle gösterilmeye çok yatkınlık var. Biliyorum. Çevrenden de biliyorum. Ay şimdi siz işte bu ay ışığı altında kim bilir neler düşünüyorsunuzdur. Yani evet, çok güzel bir şey. Onu hakikaten duyuyorum. Onu yaşıyorum. Ama yani onun bana hemen müziğe dönüşmesi şeklinde bir durum olmuyor. Ama İstersem eğer oturup onu o anda yaşamasam da onunla ilgili izlenimlerimi bir müziğe dökebilecek güce sahibim. O zaman da yani Botan'ın doğumuyla ilgili olan duruma tekrar gelirsek, onun doğumu bana özel olarak sanatımda herhangi bir şekilde dönüşüm sağlamış ya bana yeni, bu lafı kullanmak istemiyorum ama kullanayım, ilhamlar vermiş değil. Çünkü bu ilham konusuna da hiçbir zaman rağbet etmiyorum. Böyle bir olayın olmadığı kanısındayım.
7: Çocuğunuzdaki ilk sanatsal tepkileri kaç yaşında ve hangi eylemlerinde gördünüz?
10: Hemen hemen bütün çocuklarda sanatsal tepkiler vardır. Önce onu söyleyeyim. Yani küçük bir çocuk, yani bir yaşında, iki yaşında bir çocuk bir müzikle bazen bakarsınız ritmik bazı hareketler yapar. Yahut bir şeyde ses çıkarttığında bir takım şeylere uyumlu olduğunu fark edersiniz. Ama bunun yani illa o çocuğun o konuya çok yetenekli olduğunu göstermez. Bunu bilen bir insan olarak tabii ki ben de bunları oğlumda izliyordum. Ama hiçbir zaman da deminki konuştuğumuz konuya hayale kapılmıyordum. Yani bunlar her çocukta olabilir. Daha büyüdükçe bazı şeyleri görebileceğiz olarak görüyordum. Ama bu arada da hakikaten bazı öyle şeyler de gösteriyordu ki hayretle karşıladığım şeyler oluyordu. Bir örnek söyleyeyim. Mesela benim Botan öyle bazı müzikleri seçiyordu ve seviyordu ki onu sürekli çaldırıyordu ki bir düşündüğümde kompozisyon açısından da müzik kalitesi açısından da hakikaten nitelikli eserlerdi. Şimdi bu açıdan bakıldığında yani demek ki müziğe duyarsız olmadığını düşünüyordum. Ama ben şuna da gene inanıyorum ki bir insan bir şeye yatkınlığı varsa başka şeylere de yatkınlığı vardır. Yani yani tarihte de bunu izleyebiliriz. Birçok bir konuda yani en yüksek noktaya çıkmış kişilere, ister sanatçı olsun, ister diyelim ki marangoz olsun mesela, elinden iş gelen kimseler olsun, onlara bakın, Yani inanın ki başka konularda da çok becerikli oluyor. Diyelim ki spor yaparken de daha yatkın oluyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında tabii ki bir takım yatkınlıklarını görüyordum ama hiç de hayale kapılmıyordum. Ama bu yatkınlıkların olması çok iyi bir şeydi. Bunlardan mutlu oluyordum ve geliştirmeye bakıyordum. Mesela insanların beyin gelişmesinde müziğin çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ve sporun çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Mesela oğlumu sporla karşılaştırıp sporla ilişkilendirmek için de yani hakikaten bir takım çalışmalar bile yaptık. Mesela bir örnek söyleyeyim. Demin top konusunu söylemiştim size. Top bence çocuğun beyin gelişmesinde çok önemli bir etkili olan bir araç. Düşünün öyle bir nesne ki tutacak yeri yok. Onu kontrol etmek, başka şeyi kontrol etmekten daha zor. Şimdi Botan çok küçükken, oğlum çok küçükken ona çok yavaşça topu attığımda hem korkuyordu. Onun da dışında zamanında elini kapayamadığı için yüzüne çarpıyordu. Tabii biraz da ondan korkuyordu. Aslında bu çok önemli bir olay. Çünkü size gelen bir nesne var. Beyin, göz onu görüyor. Beyni iletiyor. Beyin bir ölçüm yapıyor. O saliselerle olan bir olay. Beyin bir ölçüm yapıyor. Ve bu ölçüme göre onun şu sırada elini kapaması. Ona öyle emir veriyor. Yani kol adellerine öyle emir veriyor ki elini tam şu anda kapa diyor. Bunu insanoğlu her şey gibi bunu da öğrenmesi gerekiyor.

0: beyinde kararlaştırılıyor ve de emir gönderiliyor ele, filanca parmağa emir gönderiliyor ki şuraya bas. Ve bu, düşünün ki arka arkaya salinelerle gelen, saliselerle gelen notalarda her seferinde gidiyor, beyinden geliyor emir. Her seferinde gidiyor ve siz onu çalıyorsunuz. Şimdi bu hakikaten yoğun bir beyin faaliyeti ve yoğun bir konsantrasyon demektir. Bakın dikkati dağınık olanlar, yani müzik yapmaları çok zordur. Tiyatro yapmaları çok zordur. Yani birçok açıdan çok zordur. Bana kalırsa araba sürmeleri de çok zordur. Birçok kazalar bana kalırsa bunlardan yola çıkar. Yani dikkati yarım saatten sonra iyice dağılan kişiler vardır. Yani konsantrasyonu toplayamaz. Ondan sonra olan olayları değerlendiremez beyin. Ben kendi öğrencilerimden biliyorum. Bir okuma parçasını verdiğimde parçayı sonuna kadar gelemeyenler var. Ortaya kadar geliyorlar, öğleye kadar iyi. Ortadan sonra yanlışlar başlıyor. Ama inanın ki o parçayı bunun denemesinde yaptım. O parçayı ortadan başlatın, sonuna kadar okuyor. Bu neyi gösteriyor? Dikkat diyor ki, diyelim ki 1,5 dakika sonra. Tamam, ben yoruldum, beni bırak diyor. Ben gerisini getiremiyorum demek istiyor. Şimdi bütün bunları iyi bildiğimiz zaman aslında bir ebeveyn olarak bunların tedbirleri yok değil. Yani dikkatin geliştirilmesi de gerekiyor. Bunun temrinleri de var. Yani yaptırılması gereken egzersizleri falan da var. Bütün bunların ama farkında olmak gerekiyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında hakikaten müzik ve top ve spor bence çocuğun küçüklüğünde en fazla, yani matematikten, şundan bundan çok daha fazla gerekli olan bir şey. Bunları yapan bir çocuk onları da daha kolay yapacaktır diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki mesela bizim ülkemizde şimdi giderek ilkokullardan müzik ve spor derslerini seçmeli hale getirme. Yani bu demektir ki kimsenin bunu almaması yönüne bir giriş var. Son derece aykırı ve yanlış bir şey. Bütün dünya tersine hareket ederken, yani o yaşlarda çocuklara sanatla, plastik sanatlarla ve şeylerle, sporla uğraştırırken biz tersine matematikle falan beynini bana kalırsa imha ediyoruz.
1: Sizce bir baba ya da anne çocuğunu yönlendirmeli mi? Eğer evet ise bu yönlendirme hangi ölçülerde olmalı?
0: Şimdi karımcı, tabii ki insanlar gerektiğinde birbirlerini yönlendirebilirler. Ama yönlendirme esas olmamalıdır. Benim için rehber olmak, kılavuz olmak önemlidir. Yani ben annenin, babanın ve bir eğitmenin, bir öğretmenin esas olarak öğrencilerini ya da çocuklarını yönlendirmekten, yani şu noktaya git demektense bir takım seçenekler sunup o seçeneklerin iyiliklerini ve kötülüklerini önüne sermesi gerektiği inancındayım. Tabii ki kendi görüşünüzü de buna katabilirsiniz. Ben olsam şunu seçerdim. Ben olsam şunu yaparsam ileride böyle olacağını düşünürdüm diye. Ama burada sen şunu yap, şunu yapmak zorundasın gibilerden bir noktaya gelmemesi gerekiyor. Tabii hayat çok çeşitlidir. Halleri de çok çeşitlidir. Bazen hakikaten bazı noktalarda da yönlendirmek gerekir. Ama ben deminki söylediklerim genel planda alınmış şeylerdir. Ama hayatın bazı noktalarında gerçekten de bazı noktalarda yönlendirilebilir. Ve bir de anne baba olarak gerekli bazı şeyleri, hatta yasaklar da konmalıdır. Yani bütün bunlar yapılmadan yetiştirilmiş olan bir çocuğun iç disiplininin sağlam olmayacağı kanısındayım. Bu nedenle gerektiğinde sizin sormuş olduğunuz sonunda yönlendirme de olabilir ama bunun bir taktik olarak görüyorum yönlendirmeyi. Stratejik planda ele aldığımda yönlendirmeden çok rehber olmak, kılavuz olmak gerektiği inancındayım.
1: Siz çocuğunuzla onun sanatsal serüveninde tartışmalar yaşadınız mı? Sonunda hangi noktaya vardınız?
0: Böyle pek fazla bir şey yaşamadık. Bir kere oğlum küçük. Yani daha ergenlik çağına yeni girmiş durumda. Yani esas yaşarsak belki bunlardan sonra yaşayacağız. Bugüne kadar. Ama bugüne kadar benim çabam şuydu ki ergenlikten sonra biliyorsunuz anne babadan çıkıyor çocuk. Yani ergenliğe kadar ne yaptınız yaptınız. Ondan sonra bitti. O açıdan bunu bilen bir kimse olarak şimdiye kadar esas olarak onda bir tabii dürüstlük temelini oturtmaya çalışıyorum.

0: Onun da dışında bir çalışma disiplini oturtmaya çalıştım. Yani bu illa annenin babanın zoruyla çalışması şeklinde değil, kendi iş disipliniyle, yani şunu çalışmam gerek şeklinde çalışması. Bunda önemli ölçüde sanıyorum başarılı olduk biz oğlumda. Ama tabii daima insanların bir de kaçacak ya da kaçamak noktaları da var. Bunlar da olmuyor değil. Onları da zaman zaman tolere ederek, zaman zaman böyle olmaması gerektiğini söyleyerek, hatta bazen de belki zorlayarak da bunun karşısına çıktığımızda olabiliyor gayet tabii. Hayat içinde hepsi olabiliyor ve olmalı da diye düşünüyorum. Yani bu kötü şeyler de değil aslında. Yani bunu olumsuz, yani illa karşı çıktın diye olumsuzluk anlamına gelmiyor. Çünkü hayatın kendisinde bu türlü durumlar var. Yani biz hayattan ayrı fanus içinde yetiştirmememiz gerekiyor kendi çocuklarımızı. Öyle olunca hayatta karşılaşabilecekleri bütün gerektiğinde olumsuzlukları belki aile içinde de yaşamasının büyük yararı var diye düşünüyorum.
1: Bir evlat babasının sanatını ne ölçüde temsil edebilir diye bir soru var. Buluşma ve ayrılıklar nasıl oluşuyor?
0: Valla bu çok parametreli, çok değişkenli bir olay. Yani hayatın ne getireceği belli değil. Bazen çocuklar gerek kalıtsal özelliklerle, gerekse çevresel özelliklerle yahut çağsal, çağal özelliklerle belki babasının gittiği yoldan gidebiliyor. Ama öyle bir tarihin öyle bir noktasında, bir ayrım noktasında o çocuk doğabiliyor ki, yani babasından farklı bir yöne gidiyor. Örneğin Bach'ı ele alalım. Bach, barok çağın en son ve en tepe noktası olan bir temsilcisidir. Ama onun oğulları, ki en azından 3 tanesi falan müzisyen olmuştur. Yani adı olan bir besteci olmuştur. Özellikle 2 tanesi. Bunların müzikleri baba Bach'ın müziklerinden çok farklıdır. Ama tam da o sırada çağ değişmektedir. Yani anlayış değişmektedir. O nedenle başka türlü olması da düşünülemezdi. Bu sorunun tek bir cevabı olduğu düşüncesinde değilim. Duruma göre değişebilir. Yani burada aslında babasının sanatının geliştiricisi de olabilir. Yahut da bambaşka bir yöne yelken açabilir. Bunda hiçbir zorlama olmasını düşünmüyorum. Yani böyle bir zorlama olmamalıdır. Tabii ki bir baba olarak, hatta bir dost olarak, insan zaten insan baba olmak ya da anne olmaktan önce dost ve arkadaş olabilmelidir. Yani bütün sıkı dostluklarınızda nasıl davranıyorsanız bence çocuğunuza karşı da öyle davranmalısınız. Böyle bir noktada tabii ki kendi görüşlerinizi de açıklayacaksınız. Belki de onun gittiği yol sizin karşı olduğunuz bir yoldur. En azından o da bilmelidir ki siz karşısınız. Ama siz onu zorla şuraya da buraya yönlendirme hakkına sahip değilsiniz diye düşünüyorum. Ben de bu düşüncelere sahip olan bir kimse olarak, yani davranışlarım esas olarak bu şekilde oluyor yani evdeki ilişkilerimizde.
1: Çocuğunuzu ayırdığınız zamanla işiniz arasında nasıl bir denge kurdunuz? Çünkü çok yoğun bir insansınız.
2: Oğlunuz babamın çok önemli işleri olduğunu bildiğim halde babam benimle gelip örneğin bir maç seyredebiliyor, izleyebiliyor.
0: Bu doğru. Evet, gerçekten de bunu yapabiliyoruz. Her annenin ve babanın çocuklarıyla nitelikli olarak ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde genellikle böyle olmuyor. Erkekler daha çok bu işi kadınların üzerine yıkıyorlar. Ama baba figürü çok önemli bir figür. O açıdan yani bir kız için de erkek için de babasının kendisiyle ilgilenmesi ben çok önemli gibi görüyorum. O nedenle de bunu düşünen bir kimse olarak ilgileniyorum. Ama inanın ki bunu düşündüğüm için ilgilenmiyorum. İnsan olarak ilgileniyorum. Eğer yanımda botan olmayıp da herhangi bir kimse olsa onunla da ilgilenirim. O bir kişidir, insandır. Onunla da ilgilenirim. Yani botana verdiğim zaman inanın ki öğrencilerime ya tanıdığım, sevdiğim bir başka kimseye verdiğim zaman da çok da farklı değildir. Özel olarak ona vermiyorum. Bir başka kişi de olsa bunu yapabilirdim. Önce bunu söyleyeyim. Yani botanın illa benim oğlum olduğundan dolayı çok özel bir zaman ayırdığımı düşünmüyorum. Ama yani madem birlikteyiz, o anda birlikte yaşıyoruz. Ortak sevdiğimiz bir konu var. Diyelim ki maç izliyoruz ya olimpiyatları izliyoruz. Yani bu türlü spor karşılaşmalarını çok severiz biz, izleriz. İkimizin de spora çok büyük bir iç yönelişi olduğunu düşünürsek. Yani orada birlikte oluyor. Bir şeyi ortak yapmak çok güzel. Yani onu tek başına izlemektense birlikte izlemek çok güzel. Diyelim ki televizyonda bazen çok güzel, hakikaten güzel diziler oluyor. Yığınla kötü diziler var. Onları tabii hiç semtine bile uğramıyoruz ama çok güzel diziler oluyor. Mesela onları birlikte izleyebilmek için zaman ayırıyoruz. Ben de bütün işlerimi ona göre ayarlıyorum. O da işlerini ona göre ayarlıyor. Bazen ufak felakarlıklar oluyor. Ben işimi diyelim ki gece 12'den sonra başlıyorum. 4.30'da yatıyorum mesela, 5'te yatıyorum. Mesela böyle şeyler oluyor. Ama olacak tabii. Yani bu türlü şeyler olacak. Bu türlü şeyler yapabiliyoruz. Şeye gelince, yani tabii ki öyle insanın hayat içinde iş olarak yapması gerektiği şeyler var ki onu tek başına yapması lazım. O öyle bir durumda tabii ki onu, oğlumu katabilmek mümkün değil. Ama şuna inanın ki eğer oğlumu katabileceğim yahut oğluma yararlı olduğunu düşündüğüm herhangi bir işim varsa onu ona da oğlumu ona da götürüyorum. Yani orada bana engel olmuyor. Hatta tam tersi onun orada bulmasına büyük mutluluk duyuyorum. O zaman yani ona vereceğim zamanla işlerime verdiğim zaman bir çelişki oluşturmuyor. Eğer böyle bakıldığı takdirde bana kalırsa hiçbir ailede de oluşturulmaması gerekir, oluşmaması gerekir. Ama sanki bana böyle bakılmıyor. Ona bakılan ayrılan zamanla işe ayrılan zaman çelişkiymiş, birbirine çelişiyormuş gibi bakılıyor. O zaman da hakikaten yani zaman verse bile insan belki içinden ya ah şunu yapsaydım gibi bir şey düşünerek verdiği zaman o verilen zaman da kaliteli olmuyor. Dostça olmuyor, daha yakınca olmuyor vesaire. İnsanların konuşmadan da anlaşabildiği bir gerçek. İnsanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakarak da anlaşıyorlar. Yani ya kolunuzun şöyle bir kaldırmanızdan bile bir anlam çıkabiliyor. İnsanlar bu görünmeyen jestleri çok iyi kavrayabilen bir antene sahipler. Anlatabiliyor muyum? Ve insanlar arasında gerçek dostluğu bu kuruyor, biliyor musunuz? Hiçbir zaman sözler mözler değil. Şimdi bu açıdan bakıldığında eğer bunlar da samimiyseniz o zaman zaten o dostluk kurulmuştur. Siz ona zaman ayırmasanız da o da biliyor ki babam bana zaman ayırır ama demek ki ayıramıyor şu anda. Ha, bundan emin olduktan sonra hiçbir zaman bazen ayırabiliyorum hakikaten zaman, bazen hiç ayıramadığım da oluyor. Ama bunlar hiç sorun olmuyor bizde.
2: Yani burada güven çok önemli.
0: Güven bütün dostluklarda önemli, inanın. Yani eşler arasında da önemli, kız erkek arkadaşlığında da önemli yahut erkek erkek kız kız arkadaşlığında da önemli. Yani güven her şeyin başına geliyor. Yeter ki hakikaten siz sağlam kişilikli olup yani yaptığınız jestlerle, yaptığınız şeylerle ona o güveni telkin edebilmelisiniz. Ama ben güven telkin edeceğim diye yaparsanız o bir yerden ortaya çıkar. Hayır, güven telkin edeceğim diye değil. Zaten samimi olduğunuzdan dolayı onu karşıdaki alır. Bundan da korkmamak lazım. Ben mesela bazen insanlar birine yanlış hareketler de yapıyorlar. Ama ben ondan korkmuyorum. Nasıl olsa süreç içinde diyelim ki bir yerde beni yanlış tanıdı, değil mi? O beni nasıl olsa tanır diyorum. Bundan korkmuyorum. Hani kendimi şey etmek için, aklamak için herhangi bir şey yaptığımı çok fazla hatırlamıyorum. Tabii ki özürümü de dilerim vesaire filan ama yani en de sonunda zaman onu gösterecektir. İlk anda yanlış düşünse bile bir süre sonra belki de diyecektir ki yok yanılmışım ya, baksana ne kadar samimi insan diyecektir. Ya yeter ki siz kendi samimiyetinize inanın. Bence iş burada düğümleniyor.
1: Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Örgütü UNICEF çocukların durumu ile ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılan çocukların 3/4 haftada birkaç kez ailece yemek yediklerini söyledi. Çocukların sadece 40% ise anne ve babalarının haftada birkaç kez kendisine zaman ayırıp konuştuğunu belirtti. Derneciler babalar ve çocukları söyleşisini yaptığım zaman Botan Özsan 14 yaşındaydı. Bu söyleşiyi 2005 yılında İstanbul'da yaptım. 1991 yılında İstanbul'da doğan Botan Özsan, 2000 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde violonsel eğitimine yarı zaman olarak Dilbağ Tokay'ın sınıfında başladı. 2002 yılında tam zamanlı eğitime geçti. Çeşitli öğrenci konserlerinin yanı sıra İtalyan Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi ve Ayvalık Kültür Merkezi'nde konserler verdi. 2004 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Genç Virtüözler yarışmasında ikincilik kazandı. 2004 ve 2005 yıllarında Ayvalık'ta yapılan Masterclass'ta Pieta Bruns'un sınıfına katıldı. 2005 yılında Cem Mansur yönetimindeki Bursa Çocuk Filarmoni Orkestrası'nda çalan Özsan, aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Orkestrası'yla Vivaldi'nin ikinci cello konçertosunu seslendirdi.
3: Şu an lise 1'e başladım bu yıl ve violonsel çalıyorum. Hocam Dilbağ Tokay.
1: Botan, siz çocukluğunuzdan bu yana veya daha samimi olsun, sen çocukluğundan bu yana bir sanat insanı olan babanı nasıl tanıdın?
3: Ben küçüklüğümden beri müzikle iç içe oldum ve de babamı da besteci olarak tanıdım. Onun küçükken bana müzikler yazdı. İşte ben de onları gece uyurken benim odamda müzik şey vardı, dinliyordum. Ben küçükken babamın sanatçılığıyla ilgili bunlar aklımda kaldı.
1: Sen de şu anda sanatla uğraşıyorsun.
3: Evet, ben sanatla uğraşıyorum şu an.
1: Her sanatçı sanat alanında var olurken birilerinden etkileniyor. Bu babalar olabiliyor, anneler olabiliyor, başkası olabiliyor. Yani birisini kendisine örnek olarak seçiyor. Peki sen genç bir sanatçı adayı olarak babandan nasıl etkilendin?
3: Ben babamdan etkilendim yani. Zaten bu çevre içinde yaşıyorum. Annem de müzikle yani çok dinliyor ve seviyor. Küçükken böyle bayağı müzik dinliyordum. Ondan sonra işte büyüdükçe işte sorular sormaya başladım müzikle ilgili babama. Ve de işte babamın da bir etkisiyle yarı zamanlı kaydoldum. Ve de aslında ilk biraz korkuyordum müzikten. İşte babam da çok yetkin biliyor yani müziği. Ben korkuyordum. Fakat işte ondan sonra yarı zamanda ama müziğe korkum geçti yani. Ve de hocam da çok iyiydi. Dilba Hoca ve de oradaki ortam da çok iyiydi. Herkes işte çok müzik iç içe ve yakın davranıyorlardı. Ve de ben hem babamdan hem hocamdan hem de arkadaşlarımdan falan etkilenerek müziğe girmeye karar verdim.
1: Müzikten korktuğunu söyledin. Müzikten neden korkuyordun?
3: Yani zor ve karmaşık geliyordu küçükken, yani küçük yaşlarında. Ve de yapamam falan diye. Bir de işte eskiden babam da dediği gibi işte iş bulabilir miyim falan diye sormuştu. İşte onunla.
1: En çok sevdiğin, ben de böyle olsam dediğin bir sanatçı var mı?
3: Var.
1: Kim?
3: Yoyama diye bir aslında Çin asıllı Fransız, Çin bir Japon bilmiyorum. Evet, çok... Ben küçükken ilk senemde onu çalmıştım. İstanbul'a gelmişti. İşte şu an ondan etkileniyorum. Çalışını da çok beğeniyorum.
1: Biliyorsun çocuklar belli dönemlerde büyüklerine karşı tepki duyarlar. Dinlemek istemezler. Arkadaş çevresinden daha fazla etkilenirler. Babalar, anneler çocuklar için her gün öğüt veren, onlar adına karar verenlerdir. Senin babanla nasıl tartışmaların oldu? Zamanla bu nasıl bir yöne doğru gitti?
3: Aslında beni tam zamanlı geçirmek için hiç zorlamadı baba. Tam zamanlı müzik eğitimine geçirmek için. Hani yarı zamanlı gitmek için hani yine ben istedim gerçi yani. Şey zorlamadı ama o karar verdi. Fakat babamla aramda geldi müzik konusunda. Tam zamanlıya girene kadar pek tartışma olmadı. Fakat tam zamanlı artık ciddi meslek. Sen ben mesela violonsel çalıyorum. O violonsel. Ben şu an violonselciyim. Onu büyüyünce de öyle olacağım için, yani mesleğimi seçtiğim için. Babam daha titiz ve dikkatli çalışmamı istiyor. Bu konularda bazen konuşuyoruz, tartışıyoruz. Genelde müzik konusunda ama çok terse gitmiyorum. Çünkü tabii yanlış oluyor.
1: Yani sonuçta anlaşıyorsunuz.
3: Sonuçta evet, anlaşıyoruz.
1: Sen bir genç olarak sanatçı bir babaya sahip olmakla kendini şanslı mı görüyorsun, yoksa bu durum senin aleyhine mi oldu?
3: Bence bunu ikiye ayırmak gerek. Hem kendimi çok şanslı ve şanslı görüyorum. Hem de aleyhime olan, ki bu daha az bir kısmı olan bir şey de var. İlk istersen aleyhime olandan, daha kısa olandan başlayayım. Babam sanatçı olduğu için mesela okuldaki ödevlerimi mesela başka diyemiyorum. Çünkü anlıyor veya yapamadım mı anlıyor yani. Bir çıkar yolu olmuyor. Veya çok titiz, yani daha çok titiz arkadaşlarımdan çalışmak ve daha çok çalışmak zorunda kalıyorum. Yani babam sanatçı olduğu için. Eskiden de beni bayağı çalıştırıyordu. Yani ilk birkaç yıl temelim sağlam olsun diye. Şimdi artık kendim çalışıyorum. Ondan bir yani çocuk olduğum için küçük bir aleyhime olan kısmı var. Fakat lehime olan kısmı tabii ki daha fazla. Çünkü işte ailemde bilen bir kişi var. Müziği bilen bir kişi var. Ve de yardım ediyor birçok konuda. Yani daha küçükken çok yardım etti. İlk başladım 1-2 senede. Ve de işte şu anda onun sayesinde temelim iyi. Ve de bence benim için çok iyi bir şey oldu. Ailemde müzik bilen bir insanın olması. Ve de babam yani.
1: Babanın beğendiğin ve beğenmediğin yanlarını bize anlatabilir misin?
3: Beğendiğin yönün çok. İlk beğenmediğim yönden yine başlayayım kötü taraftan. Evet. Beğenmediğim yönü bazen bir iş yaparken çok titiz oluyor. Ha, o tabii ki iyi bir yön. Yani iyi iş çıkarma konusunda falan. Bazen bende fazla oluyor. Fazla titiz çalışıyor. Bir de bazen bazı günler agresif davranabiliyor. Ama iyi yönü olarak mesela bir arkadaş gibi konuşabiliyoruz. Bir arkadaş gibi konuşabiliyoruz. Ondan sonra işte bana her şey çok yardım ediyor. İşte çalışmamda ve de işte bir şey oldu mu mesela beni çok koruyor dışarıda. Gerek hocalarıma karşı, gerek işte diğer ailedeki arkadaşlarım falan filan karşı çok koruyor baba. Genel olarak iyi anlaşıyoruz yani. İyi ve kötü özellikleri.
1: Baban Sarber Özsan yaptığı işi ne kadar ciddi alıyor? Bu durum sana zaman ayırmasında etkili oluyor muydu?
3: Baba yaptığı işi çok şey yapardı. Çok yani titiz yapıyor. Ve de çok iyi sonucunda çok güzel çıkıyor. Fakat neyse ki şu an hiç benden zamanını esirgemedi. Çok işte bayağı bir zaman verdi. Bugün bile o kadar işi var yani. Her gün işte bir iş oluyor, bir seminer oluyor, bir beste yapma falan oluyor. O zaman bile birçok zaman bana veriyor zaman. Benle birlikte oluyor işte. Konuşuyoruz bazen. Bazen mesela bir televizyon maç oluyor, onu seyrediyoruz işte. Yani şu ana kadar benden hiç az zaman verdi diyemiyorum. İş yapma şeyi de bence bayağı iyi.
1: Babanla ilgili unutamadığın bir anın var mı?
3: Var. Mesela. Ama müzikle ilgili olması gerekmez değil mi? İşte bizim eskiden bir Hyundai Accent marka arabamız vardı. Ben bir yere gitmiştim. Ve babam onunla arda arda 2-3 kez Ankara ve İstanbul arası yapıyordu. Bizim ailenin diğer tarafı Ankara'da yapıyordu. Ve de işte beni 15 gün sonra falan almaya gelince başka bir arabayla gördüm. Ben de işte ne oldu falan dedim. Meğerse arabayı çarpmış. Yani kaza yapmış. Orayı genelde unutamıyorum. İşte.
1: Arabayı sevdiğin için mi yoksa?
3: Hem arabayı çok sevdim arabayı. Bayağı ilk araba falandı. Bir de işte orada işte anlarsınız ya böyle surat ifadesi veya şey o kadar işte özlemişiz. 10-15 gün geçmiş falan.
1: Sen konservatuvara girmek istediğinde babanın tepkisi nasıl oldu?
3: İlk yarı zamanlı ya. O istedi girmemi. Çünkü bir müziği görsün dedi. Yani müziği meslek olarak edinmemi değil de ilk baştan işte müziğe nasıl seviyor mu sevmiyor mu falan diye görsün diye istedi. Ben de işte ben de ilk temkinliydim. Fakat girdim tabii ki de. Yarı zamanlı ya da. Ben karar vermedim. Fakat işte, hocam çok iyi davrandı ilk yıl. Ya yine iyi davranıyor. Hocam çok iyi davrandı. Ondan sonra İşte arkadaşlık ortamı falan derken çok işte beğendim. Yani ilk yıl biraz hayal kırıklığım olmuştu ama ondan sonra işte ilk yıl zamanı çok beğendim işte. Ve de babamın hiç söz etmemişti bile tam zamanlıya girmeyi. işte tam zamanlığa girerken, yani tam o zamanlar gelirken ben babama söyledim. Ve de işte girdik, tam zamanı girdim. Babam da ilk şaşırdı biraz ve de tam olarak o zamanki ruh halini bilmiyorum ama şaşırdı. Ve de yani sevindi tabii ki de. Bir de yeteneğim de vardı bu o işe, kulak açısından. Ondan sevindi baba.
1: Baban senin için ne ifade ediyor Botan? Serper Özcan denildiğinde kafanda nasıl bir resim oluşuyor?
3: Serper Özcan dediğinde ilk önce babam oluşuyor. İşte konuşabileceğim işte bazen abi gibi, bazen işte baba gibi birisi oluşuyor. Ve de yani her işi yapabilen, mesela evde yemek çok güzel yapıyor, ütü çok güzel, ev işlerine çok yatkın. Sonra tamir işlerine çok yatkın, her şeyi onarabiliyor. İşte bir tek bilgisayara yatkın diye. Onun işte her şey işte çok iyi, yani iyi bir insan. Yani kötülük düşünmeyen. İşte işini iyi yapan. Bazen agresif olan ama iyi olan bir insan yani. İçinde hiç kötülük düşünmeyen, kin tutmayan bir insan olduğunu düşünüyorum. Babam deyince.
1: Evet. İnsan elektronik aletlerle düşüncenin bir yerden bir yere ulaşımını hızlandırabilmiştir. Ancak düşüncenin kalitesini yükseltmeyi hiç ama hiç becerememiştir. Baban senin için bir otorite mi, yoksa tartışabileceğin bir kişi mi?
3: Bence ikisi de. Hem birçok zaman çok şey tartışabiliyoruz. İşte birçok hem dünya meselelerinden, hem işte Beyoncé'yle ilgili bir yer falan filan. Çok iyi tartışabiliyoruz arkadaş olarak. Fakat bazen de mesela ben daha işte küçüğüm değil mi, yani genç yaşında olduğum için işte kötü şeyler de yapabiliyorum, yani daha tam bilmedim o reşit yesmerdi ondan. Babam mesela o konularda da otoritesini sağlıyor, yani işte üstünde egemen de olabiliyor ama daha çok arkadaş gibi geçiriyoruz.
1: Değerli dinleyiciler, Botan Johann Sebastian Bach'ın 3. suitinden Bruch adlı parçayı bizler için çaldı.

0: Fakat neyse ki şu an hiç benden zamanını esirgemedi. Çok işte bayağı bir zaman verdi. Bugün bile o kadar işi var yani. Konuşabileceğim işte bir, bazen abi gibi, bazen işte baba gibi birisi oluşuyor.
1: Ben de bütün işlerimi ona göre ayarlıyorum. İnsanların konuşmadan da anlaşabildiği bir gerçek. İnsanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakarak da anlaşıyorlar. Yani ya kolunuzun şöyle bir kaldırmanızdan bile bir anlam çıkabiliyor. İnsanlar bu görünmeyen jestleri çok iyi kavrayabilen bir antene sahipler. Anlatabiliyor muyum? Ve insanlar arasında gerçek dostluğu bu kuruyor, biliyor musunuz? Hiçbir zaman sözler mözler değil. İnanın ki bunu düşündüğüm için ilgilenmiyorum. İnsan olarak ilgileniyorum. Eğer yanımda botan olmayıp da herhangi bir kimse olsa onunla da ilgilenirim. O bir kişidir, insandır. Onunla da ilgilenirim. Şimdi karımca, tabii ki insanlar gerektiğinde birbirlerini yönlendirebilirler. Ama yönlendirme esas olmamalıdır. Benim için rehber olmak, kılavuz olmak önemlidir.
2: Nasıl zayıflayabileceğimiz, nasıl sevgili bulabileceğimiz, seksüel olarak nasıl doyuma ulaşabileceğimiz, nasıl çevrenin dikkatini üzerimize çekebileceğimiz, nasıl önemli olabileceğimiz, ruhsal bulanımdan, aşk acısından nasıl kurtulabileceğimiz ile ilgili dersler, kurslar var. Ama çocuk eğitimiyle ilgili hiçbir ders yok. Her aile el yordamıyla çocuk yetiştiriyor.
3: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

0: Kiracılar ve dar gelirliler endişeli. Mahkeme Milka çikolatasını haksız buldu.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Hristiyan aleminin İsa'nın fiziksel olarak göğe yükselip Allah'ın yanına döndüğüne inanılan Hristiyan bayramı tatilinde de beraberiz. Her zaman Perşembe gününe denk gelen bu Christi Himmelfahrt resmi tatili Almanya'da sıklıkla Vatertag babalar günü veya Herrentag erkekler günü olarak kutlanıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümetin kabul ettiği yeni bina modernizasyon yasası tartışma yarattı. Özellikle gaz ve petrol bazlı ısıtma sistemlerinin kullanımına yeniden izin verilmesi eleştirilerin odağı oldu. Sosyal Yardım Derneği FADK, yasanın dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve kiracılar için yeni masraf tuzakları oluşturacağı uyarısında bulundu. FADK Başkanı Bentele, fosil yakıtlı ısıtma sistemlerine yönlendirilen vatandaşların gelecekte daha yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Bentele'ye göre hükümet uygun fiyatlı ve iklim dostu ısınma sistemlerine geçişi hızlandırmak yerine uzun vadede daha pahalı hale gelecek teknolojilere kapıyı açık bırakıyor. Yeni düzenleme ile daha önce yürürlükte olan ve yeni ısıtma sistemlerinde en az %65 oranında yenilenebilir enerji kullanımını zorunlu kılan kural kaldırıldı. Böylece yeni gaz ve petrol ısıtma sistemlerinin kurulması devam edecek. Ancak hükümet bu sistemlerde gelecekte giderek daha fazla biyometan ve hidrojen gibi çevre dostu yakıtların kullanılmasını şart koşuyor. Buna göre sürdürülebilir yakıt oranı 2029'dan itibaren %10 olacak ve 2040'da ise %60'a çıkarılacak. Muhalefet ve çevre örgütleri ise bu hedeflerin Almanya'nın 2045 yılına kadar iklim nötr olma planlarıyla çeliştiğini savunuyor. Yeşiller Partisi düzenlemeyi gerçeklerden uzak olarak nitelendirirken uzmanlar fosil yakıtlara bağımlılığın uzun vadede tüketiciler için daha pahalı olacağını belirtiyor. Yasaya yönelik eleştiriler yalnızca çevre politikalarıyla sınırlı değil. Hükümete danışmanlık yapan Ulusal Norm Denetim Konseyi de yasa metninin karmaşık ve anlaşılması zor olduğunu açıkladı. Konsey Başkanı Göbel, düzenlemeyi son yıllarda hazırlanan en zayıf ve uygulamadan uzak yasa tasarılarından biri olarak değerlendirdi. Kiracılar açısından da yeni düzenleme tartışmalı bulunuyor. Yapılan anlaşmaya göre yenilenebilir yakıt katkısı, gaz, şebeke ücretleri ve karbondioksit vergisinden doğacak ek maliyetlerin %50'sini ev sahipleri üstlenecek. Ancak FADK, kiracıların ısıtma sistemi seçiminde söz sahibi olmamalarına rağmen artan harcamaları üstlenmek zorunda kalacağını söyledi. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir çocuk doktoru çoğu hastane ortamında işlendiği belirtilen 130 ayrı cinsel suçtan yargılanacak. Potsdam savcılığı sanığın çocuklara yönelik ağır cinsel istismar ve tecavüzle suçlandığını açıkladı. Doktorun Aralık 2013 ile Kasım 2025 arasında çok sayıda çocuğa yönelik suç işlediği iddia ediliyor. Sanık Kasım ayından bu yana tutuklu bulunuyor. Soruşturma Ocak ayında bir çocuğun annesinin şikayeti üzerine başlatıldı. Polis hastanede geniş çaplı arama yaparak çok sayıda dijital materyale el koydu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Haveland Hastane Grubu hasta ve ailelerin güveninin ciddi şekilde sarsıldığını açıkladı. Kurum içinde bir ihbar hattı kurulduğu ve çocuk koruma mekanizmalarının yeniden gözden geçirileceği duyuruldu. Savcılık soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermekten kaçınırken dosyanın Potsdam Eyalet Mahkemesi tarafından değerlendirileceğini açıkladı. Almanya'da Bremen Bölge Mahkemesi Milka çikolatalarının gramajı düşürülmesine rağmen ambalajının neredeyse aynı kalmasının rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Tüketici Hakları Derneği'nin açtığı davada mahkeme Milka çikolatalarının 100 gramdan 90 grama düşürülmesine rağmen ambalajın neredeyse hiç değişmediğini tespit etti. Milka'nın üreticisi Mondelez kararı temize götürebileceklerini açıkladı. Gramaj değişikliğinin üzerinden 4 aydan fazla zaman geçtiği için kararın Milka açısından şu an bağlayıcı bir etkisi bulunmuyor. Mahkeme sözcüsü şirketin raflardan ürün toplamak zorunda olmadığını belirtti. Ambalajın tüketiciyi yanıltabileceğini vurgulayan mahkeme bunun yanıltıcı ambalaj örneği olduğuna dikkat çekti. Mondelez ise ambalajın ön ve arka yüzünde gramaj bilgisinin açıkça yazıldığını belirterek suçlamaları reddetti. İklim değişiminin sebep olduğu aşırı yağışlar Samsun'un Havza ilçesini de vurdu. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 4 mahalle sular altında kaldı. Kent merkezinden geçen derenin taşmasıyla oluşan selin boyutu günün aydınlanmasıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre ilçede çok sayıda araç zarar görürken iş yerleri ve evlerde su baskınları yaşandı. Bölgedeki durum drone'la görüntülenirken ortaya çıkan tablo felaketin boyutunu gözler önüne serdi. 4 mahallede elektrik kesintisinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer sel sırasında hafif şekilde yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. Afet sonrası bölgeye Büyükşehir Belediyesi, ilçe ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olası risklere karşı ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da bölgede incelemelerde bulundu. Su baskınlarının ardından iş yerleri ve evlerde tahliye çalışmaları devam ederken hasar tespit ekiplerinin sahadaki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, altyapı ve elektrik hatlarında oluşan hasarın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Öte yandan uzmanlar, Samsun'da yaşanan sel felaketinin yalnızca yerel bir hava olayı olarak değil, giderek sıklaşan iklim kaynaklı aşırı hava olayları bağlamında değerlendiriyor. İklim değişikliğinin tarım ve gıda fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çeken uzmanlar, iklim enflasyonu olarak adlandırılan yeni bir ekonomik baskı türünün giderek belirginleştiğini vurguluyor. Brezilya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde yaşanan kuraklık ve aşırı yağışlar üretimi düşürürken kahve gibi temel emtialarda fiyat artışları gündeme geldi. Zambiya gibi ülkelerde ise kuraklık sonrası temel gıda fiyatlarındaki sert yükseliş birçok bölgede doğrudan enflasyon değil açlık olarak hissediliyor. Samsun'da olduğu gibi bazı yerlerde de insanlar evsiz kalıyor. Uzmanlara göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte hem gıda fiyatlarında dalgalanmaların hem de sosyal etkilerin artması bekleniyor. Bu nedenle iklim enflasyonu kavramının önümüzdeki yıllarda daha sık tartışılması öngörülüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka meraklı kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 0561
1: 57 80 65.
0: Hosta@radyokassel.de.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57 80 65.

0: kiracılar ve dar gelirliler endişeli. Mahkeme Milka çikolatasını haksız buldu.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Hristiyan aleminin İsa'nın fiziksel olarak göğe yükselip Allah'ın yanına döndüğüne inanılan Hristiyan bayramı tatilinde de beraberiz. Her zaman Perşembe gününe denk gelen bu Christi Himmelfahrt resmi tatili Almanya'da sıklıkla Vatertag babalar günü veya Herrentag erkekler günü olarak kutlanıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da hükümetin kabul ettiği yeni bina modernizasyon yasası tartışma yarattı. Özellikle gaz ve petrol bazlı ısıtma sistemlerinin kullanımına yeniden izin verilmesi eleştirilerin odağı oldu. Sosyal Yardım Derneği VDK, yasanın dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve kiracılar için yeni masraf tuzakları oluşturacağı uyarısında bulundu. VDK Başkanı Bentele, fosil yakıtlı ısıtma sistemlerine yönlendirilen vatandaşların gelecekte daha yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Bentele'ye göre hükümet uygun fiyatlı ve iklim dostu ısınma sistemlerine geçişi hızlandırmak yerine uzun vadede daha pahalı hale gelecek teknolojilere kapıyı açık bırakıyor. Yeni düzenleme ile daha önce yürürlükte olan ve yeni ısıtma sistemlerinde en az %65 oranında yenilenebilir enerji kullanımını zorunlu kılan kural kaldırıldı. Böylece yeni gaz ve petrol ısıtma sistemlerinin kurulması devam edecek. Ancak hükümet bu sistemlerde gelecekte giderek daha fazla biyometan ve hidrojen gibi çevre dostu yakıtların kullanılmasını şart koşuyor. Buna göre sürdürülebilir yakıt oranı 2029'dan itibaren %10 olacak ve 2040'da ise %60'a çıkarılacak. Muhalefet ve çevre örgütleri ise bu hedeflerin Almanya'nın 2045 yılına kadar iklim nötr olma planlarıyla çeliştiğini savunuyor. Yeşiller Partisi düzenlemeyi gerçeklerden uzak olarak nitelendirirken uzmanlar fosil yakıtlara bağımlılığın uzun vadede tüketiciler için daha pahalı olacağını belirtiyor. Yasaya yönelik eleştiriler yalnızca çevre politikalarıyla sınırlı değil. Hükümete danışmanlık yapan Ulusal Norm Denetim Konseyi de yasa metninin karmaşık ve anlaşılması zor olduğunu açıkladı. Konsey Başkanı Göbel, düzenlemeyi son yıllarda hazırlanan en zayıf ve uygulamadan uzak yasa tasarılarından biri olarak değerlendirdi. Kiracılar açısından da yeni düzenleme tartışmalı bulunuyor. Yapılan anlaşmaya göre yenilenebilir yakıt katkısı, gaz, şebeke ücretleri ve karbondioksit vergisinden doğacak ek maliyetlerin %50'sini ev sahipleri üstlenecek. Ancak VDK, kiracıların ısıtma sistemi seçiminde söz sahibi olmamalarına rağmen artan harcamaları üstlenmek zorunda kalacağını söyledi. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir çocuk doktoru çoğu hastane ortamında işlendiği belirtilen 130 ayrı cinsel suçtan yargılanacak. Potsdam savcılığı sanığın çocuklara yönelik ağır cinsel istismar ve tecavüzle suçlandığını açıkladı. Doktorun Aralık 2013 ile Kasım 2025 arasında çok sayıda çocuğa yönelik suç işlediği iddia ediliyor. Sanık Kasım ayından bu yana tutuklu bulunuyor. Soruşturma Ocak ayında bir çocuğun annesinin şikayeti üzerine başlatıldı. Polis hastanede geniş çaplı arama yaparak çok sayıda dijital materyale el koydu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Haveland Hastane Grubu hasta ve ailelerin güveninin ciddi şekilde sarsıldığını açıkladı. Kurum içinde bir ihbar hattı kurulduğu ve çocuk koruma mekanizmalarının yeniden gözden geçirileceği duyuruldu. Savcılık soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermekten kaçınırken dosyanın Potsdam Eyalet Mahkemesi tarafından değerlendirileceğini açıkladı. Almanya'da Bremen Bölge Mahkemesi Milka çikolatalarının gramajı düşürülmesine rağmen ambalajının neredeyse aynı kalmasının rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Tüketici Hakları Derneği'nin açtığı davada mahkeme Milka çikolatalarının 100 gramdan 90 grama düşürülmesine rağmen ambalajın neredeyse hiç değişmediğini tespit etti. Milka'nın üreticisi Mondelez kararı temize götürebileceklerini açıkladı. Gramaj değişikliğinin üzerinden 4 aydan fazla zaman geçtiği için kararın Milka açısından şu an bağlayıcı bir etkisi bulunmuyor. Mahkeme sözcüsü şirketin raflardan ürün toplamak zorunda olmadığını belirtti. Ambalajın tüketiciyi yanıltabileceğini vurgulayan mahkeme bunun yanıltıcı ambalaj örneği olduğuna dikkat çekti. Mondelez ise ambalajın ön ve arka yüzünde gramaj bilgisinin açıkça yazıldığını belirterek suçlamaları reddetti. İklim değişiminin sebep olduğu aşırı yağışlar Samsun'un Havza ilçesini de vurdu. Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 4 mahalle sular altında kaldı. Kent merkezinden geçen derenin taşmasıyla oluşan selin boyutu günün aydınlanmasıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre ilçede çok sayıda araç zarar görürken iş yerleri ve evlerde su baskınları yaşandı. Bölgedeki durum drone'la görüntülenirken ortaya çıkan tablo felaketin boyutunu gözler önüne serdi. 4 mahallede elektrik kesintisinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer sel sırasında hafif şekilde yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. Afet sonrası bölgeye Büyükşehir Belediyesi, ilçe ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olası risklere karşı ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da bölgede incelemelerde bulundu. Su baskınlarının ardından iş yerleri ve evlerde tahliye çalışmaları devam ederken hasar tespit ekiplerinin sahadaki çalışmaları sürüyor. Yetkililer, altyapı ve elektrik hatlarında oluşan hasarın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Öte yandan uzmanlar, Samsun'da yaşanan sel felaketinin yalnızca yerel bir hava olayı olarak değil, giderek sıklaşan iklim kaynaklı aşırı hava olayları bağlamında değerlendiriyor. İklim değişikliğinin tarım ve gıda fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çeken uzmanlar, iklim enflasyonu olarak adlandırılan yeni bir ekonomik baskı türünün giderek belirginleştiğini vurguluyor. Brezilya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde yaşanan kuraklık ve aşırı yağışlar üretimi düşürürken kahve gibi temel emtialarda fiyat artışları gündeme geldi. Zambiya gibi ülkelerde ise kuraklık sonrası temel gıda fiyatlarındaki sert yükseliş birçok bölgede doğrudan enflasyon değil açlık olarak hissediliyor. Samsun'da olduğu gibi bazı yerlerde de insanlar evsiz kalıyor. Uzmanlara göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte hem gıda fiyatlarında dalgalanmaların hem de sosyal etkilerin artması bekleniyor. Bu nedenle iklim enflasyonu kavramının önümüzdeki yıllarda daha sık tartışılması öngörülüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka meraklı kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.